0: diye kokuyor. Ama bu şişlik mi? Öyle mi?
1: Ja, nee, man hat sie dir geschrieben, dass sie...